Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredü kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama etü serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşya şare ve hamaye. صورت تلیام کلشی نهی نبونه سر و سرمایی سد یک سال عمرم به چند تی

Ey evina dilimin Ronia çavimin Mündiriya tekünde Kes kuy soru deramın.

0: Yasemin diye Yasemin hoştu Yasemin var içe mani kan Yasemin akali kali Zahari zahari ciddi gümme gümme bir tere bir tere bami mamur içama Bakın ya dedi la bir şaret dedi sağız bu şüme dedi dersim aciliz şüme dersim acorim Ne diş şeyleri bir sene reklam rüştünü yeke kurmanca yeke acemme yeke Allah Resulü'nün sümeyi raçumini cem yandaşı yedi tırken mi diye ki ben zirahı çabı gülle bismi teyli çepil bireyce porkeşe nakın ile. Gerden de raçum da kondurayım tabi çartıyla bildim ise aşka faizi bir vermir antara teyder bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gül ya. Mesela kuda tavan dedi ki Rami Şahane gildi ve Levi Şekir'in yanakı ve Ahmet ile terzeyle hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gerden ekhep kep geber kuharam leye kerem kim geli hevan okun o çıkavurin. Mesut ve teriz ve teriz bağırır akvat yavşamın akıya alıkı mekin rıkkı vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil akhlele arabe misur rasu bir rabine bayi kurul bayi şerkul bayi garbi çöpür rasu meteye gimine aziz şümin ucem yankacı yed acem emdiye kapın zira ve çöpün zireyce porkeşin nav kandile gerden zire Panani doktora ki devlet ecve datı ya çanta ki destana kut ya hiyalu khama kader umare kader kul atavle cema. Be zalim etin uzani gelo resmin yeferi dirabim şamina kalu kalu cehdele meleme. Hak salimi tamam ezi heşkiru abdali lider imana bavetse me gelo resmin emre de sehvavi dina ve resul ya. Mesela kuda tavan dedi kim rami şahane gildi megulü ya nabi vahmedi lider zeyde hakimi şemri zarabi leye kerem kim. Le arabey nizan misil ve teriz ve teriz bağı rakı edip semid ahiyyal ve esmin yemi derdi kulubu hiyyal ve cehid hemme vaydil ah vaydil vaydil.
1: Tamam, tamam, istedim.

0: Ama zemrin bir beyazın tehli adı şüştün bir beyazın tehli kefakirin bir beyazın tehli seremedanı ve tavanı şedina bir beyazın tehli daha meser darani darbesta bir beyazın tehli bir reyhıstın bir beyazın tehli dani mekabra kabristani bir beyazın tehli dani mekabra reşu tari bir beyazın tehli suvala akırna kırda bir beyazın tehli terkhine meleda bir beyazın tehli Tiyi çerçave maha sağdı kirin bir beyazın tehli piştahamda da kirin beyazı kiza çağırdı salih bu karu bu khenli Her sali daha berdil kadir emi buştu azal kasar miskini harami meyre kharab rabu berdili zalim eysar Her sali emi tamam mezevdu tekatim rami sana keşte de khuha azim Bu ne pırsa tehliyam dikirdi bir yeke pşar rengi çütüm tehli tehliyamı yeke ben ziravi Çağ vekirli bismi tehli çapil direci porkeze nav kandile gazene ziravi şeyed ayeli Gidiye gel o ve esmiye hartuniye mesel muharabu avete hemu tecbuna rami sana gidani asekir verdiğinli Tusir bi geysale hafşale mi tamam ve zir rami sana gezite de khazim qalbi gari miskini harami meri kharabda dir gavri etu nahili
1: Ay Hafşale mi tamam ve hartuniye mesel muharabu avete hemu tehdu asli jibuna rami sana kikir verdiğinli Ey gidiye Hav salemi tamamı düteketim her ramı sana kişte de kazım. Karbi kare ne merdi meri

ey evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülle, kes kuş soru dera min.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir ribertiye u gele xara ezbe strani juan ra

mi pamore çalma. Na kanya dede la işare dede sen düşme dede dersim acelin düşme dersim acorin. Na diş şehirleri lisele reklamın üstünü yeke kurmanca yeke aceme yeke. Ezan usulü asibir açımın ucam yandan şeydi tırken mi diye ke ben zirabı çabı gülle bismi teyli çapıl bireyce porkeje nakkan dile. Gerdan da rejou da kondar yan tabi çartılıya bilir misin aşka faizi bir vermir antara teyder bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina varış gülüya. Mesel kuda tavan dedi kim ramişanı gildi ve levi şekerin yanakı ve ahmet yili terzeyde hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdan ekhep kep kefer kuharam leye kerem kim geli hevan okun o çıkavurin. Mücid ve teriz ve teriz bağır rakı ve diyem şemin akhiyy alukı mekin rıkı vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Hak salimi tamam ezi heyşiru abdali lider imanı bavetse megelo ve ismin emri de sehvavi dina ve resulya. Müsterkuda tavan dedi kim ramişana gildi megulü yana ve muhammedi lider

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan vatif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

veda kedim seri bir cuva diyaran Uze bi serkela dili xudem jurbum bisaj xemanu

malem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, veyran ez malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ez malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste kesere, avek ji ava kevsere, veyran ez malim harap.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez ve strani şuan ra

Ah böyle çipkemdi desteleyeş mene hum xari gaddareyeyoyah böyle çipkemdi desteleyeş mene hum xari gaddareyoyloh.

0: Hoşuma koy. Bunu da ne?
1: Deli mi lan bu erkek kaldı?
2: Allah'ım kurban ol, bu da ne?
3: Konuş oğlum.
0: Baba lan önce müjdemi isterim.
3: Rabo! Oğlun öldü!
0: Ne?
3: Oğlun öldü!